0: telefon arasından biz rap yoruz diye kısa ova.
1: Next down service, door 2, POA refusing details, over.